0: Emin Tunçay ile 45 dakika.
1: Ich grüße Sie ganz herzlich, also aus meinem Gönnel, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Sizleri gönülden, yani kalpten selamlıyorum sevgili dinleyicilerim. In der heutigen türkischsprachigen Sendung werden wir über Gönül sprechen. Was genau Gönül bedeutet, weiß keiner so richtig. Gönül ist ein türkisches Wort, das oft als Synonym für das Herz, die Seele, Zuneigung, Verlangen und Wunsch verwendet wird. In der türkischen Kultur hat das Wort jedoch eine tiefere Bedeutung. In den nächsten knappen Stunden werden wir mit Liebesgedichten und Liedern ihre Herzen berühren. Wir beginnen mit Neşet Ertaş und setzen mit Barış Manço fort. Gönül Dağı, Gönül Berg. Sevgili dinleyicilerim, bugünkü programımda gönül üzerine konuşacağız. Gönülün tam olarak ne manaya geldiğini kimse bilmiyor. Ancak genellikle kalp, aşk, sevgi, ruh ve birçok anlamla ilişkili olarak kullanılan bir Türkçe kelime. Ancak kültürümüzde bu kelimenin çok daha derin anlamları var elbette. Önümüzdeki bir saat boyunca kalplerinize gönül işleyen şiir ve şarkılarla dokunacağız. Rahmetli Neşet Ertaş yine nasıl döktürmüş? Şu mısranın güzelliğine bakar mısınız? Gönülden gönüle giden bir yol vardır, görülmez. Neşet Ertaş ile başlayalım ve Barış Manço ile devam edelim.

açtın yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Das war Sen Ağlama von Sezen Aksu und Gönül von Fikret Kızılok. In der türkischen Literatur und Musik spielt Gönül eine große Rolle. Viele bekannte türkische Lieder und Gedichte verwenden das Wort Gönül, um die tiefen Gefühle und Emotionen der Menschen auszudrücken. Auch in der Religion spielt Gönül eine wichtige Rolle, da es als Ausdruck der Hingabe und Liebe zu Gott verwendet wird. Sie hören jetzt von Sami Yusuf ein Stück für diejenigen, die ihr Herz an Allah geschenkt haben. Und danach folgt eine Lobpreisung des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm. Sezen Aksu'dan Sen Ağlama ve Fikret Kızılok'tan Gönül şarkılarını dinlediniz. Türk edebiyatı ve müziğinde gönül büyük bir rol oynar. Birçok ünlü şarkıda ve şiirde insanların derin sevgi ve aşk duygularını ifade etmek için gönül kelimesi kullanılır. Ayrıca dinimiz İslam'da da gönül kelimesi Allah'a olan bağlılık, şükran ve sevginin bir ifadesi olarak önemli bir rol oynar. Şimdi size Sami Yusuf'tan Kalplerini Allah'a Adayanlara adlı parçayı ve ardından da Yüce Allah'a Zikir ve Peygamber Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem övgüler içeren Sela düzenlemesi geliyor.

Şimdi kalpleri ısıtan şarkılarla devam edelim. İlk şarkı genç yaşta kaybettiğimiz merhum Barış Akarsu'dan. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Ve ardından söz ve müziği Orhan Gencebay'a ait olan harika şarkı Gönüllü Duman grubu seslendiriyor.

Von vielen fallen sie so viele ab, die Vorbeigehenden sehen es nicht. Ich beuge mich und hebe sie auf, sie werden zu gewelkten Rosen, wenn ich sie berühre. Dieses wunderschöne Gedicht von Behzet Necatigil, das ich sehr liebe, drückt die Traurigkeit aus, unter der viele Menschen leiden. Ihre Sorgen und Schmerzen bleiben oft von anderen Menschen unbemerkt, obwohl sie sogar in ihren Gesichtern zu sehen ist. Behzet Necatigil hat jedoch ein großes Herz, also Gönül, und spürt die emotionalen Schmerzen seines Nächsten. Er nimmt sie an, um die Leidenden zu trösten. Çoklarından düşüyor da bunca, görmüyor gelip geçenler. Eğilip alıyorum, solgun bir gül oluyor dokununca. Benim bu çok sevdiğim Behzet Necatigil'in güzel şiiri, birçok insanın yaşadığı hüzünü ifade ediyor. Bu hüzün, onların acıları, üzüntüleri, yüzlerinden belli olduğu halde kimsecikler tarafından fark edilmiyor. Lakin şair Necatigil sahip olduğu büyük gönlüyle bu duygusal acıları hissediyor, bu acı çekenleri teselli etmek için onları kendi içine kabul ediyor. Şimdi üç güzel parçayı ardı ardına dinleyecek ve nostalji yapacağız. Orhan Gencebay'dan Bir Teselli Ver, ardından Gönül Aldırma ile Edip Akbayram ve Erol Evgin Sevdan Olmasa.

0: hayaliyle tesellidir gönül meyli visal etmez. Gönülden taşra bir yar olduğun aşık hayal etmez. Hayaliyle avunur gönül kavuşmayı istemez. Gönül dışında bir sevgili olduğunu aşık hayal bile etmez. Fuzuli'nin bu dizeleri gönülü ne kadar güzel anlatıyor değil mi sevgili dinleyicilerim? Das Herz tröstet sich mit Vorstellungen und will keines Wiedersehens. Der Liebende stellt sich nicht vor, dass er außerhalb des Herzens einen anderen Geliebten gibt. Wie schön, erklärt der Fuzuli, der einer der größten Dichter seiner Zeit im 16. Jahrhundert war. Jetzt kommen zwei Lieder, die bei vielen ersten Generationen von meiner Zuhörerinnen und Zuhörer nostalgische Gefühle aufkommen lassen werden. Dich vom Ferne lieben von Yaşar Güvenir und Herbstwinde von Yıldırım Gürses.
1: Sevgili dinleyiciler, bu iki şarkı sizleri çok eskilere götürecek. Seni Uzaktan Sevmek, Yaşar Güvenir bu şarkıyı uzaktan sevdiği birisine değil, çok genç yaşta kaybettiği eşine yazmıştır. İkinci şarkı ise Sonbahar Rüzgarları Yıldırım Gürses'ten.
2: Sensiz saadet neyim?

Wir nähern uns dem Ende unserer heutigen Sendung. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich Ihnen noch einmal danken, dass Sie mir zugehört haben. Es war mir eine Freude, diese deutsch-türkische Radiosendung zu moderieren und über das faszinierende Thema Gönül zu sprechen. Ich hoffe, Sie haben die musikalische Reise genossen und vielleicht auch etwas Neues über die türkische Kultur und Sprache erfahren. Bleiben Sie mit Ihrem Gönül stets verbunden und behalten Sie die Liebe und Offenheit in Ihren Herzen. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, schalten Sie bei meiner nächsten Sendung wie am jeden Sonntag im Monat wieder ein. Ich werde mich sehr freuen, Sie wieder dabei zu haben. Auf Wiederhören und alles Gute. Sevgili dinleyicilerim, Emin Tuncay ile 45 dakika programının sonuna yaklaşıyoruz. Bugün gönül hakkında konuştuk. Farklı anlamlarını ve ifade şekillerini birlikte keşfettik. Müzik yoluyla adeta ruhumuzdaki yankılarını hissettik. Tek bir kelimenin nasıl bu kadar çok duyguyu ve nüansı içerebileceği gerçekten etkileyici. Gönül, aşk, özlem, şefkat ve çok daha fazlası. Bu büyüleyici kelime hakkında sizlerle konuşmak büyük bir zevkti. Umarım size yeni ve ilham verici şeyler aktarabilmişimdir. Gönlünüzü açık tutun. Hayatınızda sevgi, şefkat ve güzelliklere yer verin. Sevdiklerinizle olan gönül bağlarınızı hiç koparmayın sevgili dostlar. Dinlediğiniz için size teşekkür ediyor ve bir sonraki programımda yeniden görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Her ayın ilk pazar gününde görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, hoşça kalın ve her şey gönlünüzce olsun.